Bilgiye göre hafta kapsamında düzenlenecek tören ve etkinlikler çerçevesinde öğrencilerin katılımıyla kortej yürüyüşü, dans gösterileri, sportif, kültürel, sosyal ve çevresel faaliyetler gerçekleştirilecek. Etkinlikler çerçevesinde ayrıca devlet ve hükümet yetkilileri de ziyaret edilecek. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu,

19 Mayıs Salı günü saat 8'de Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu'ndan günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuşma yapacak. Tüm ilçelerde ise Atatürk anıtlarına çelenkler konulacak. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftası 12-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum lider Nikos Christodoulidis ile 8 Mayıs'ta gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenledi. Erhürman, Rum lider Nikos Christodoulidis ile görüşmesinin yararlı, verimli ve olumlu bir havada geçtiğini belirtti. Sunduğu 10 maddelik önerilerden bazılarında ilerleme sağlandığını da kaydetti. Erhürman, iki halkın günlük hayatlarını kolaylaştıracak ve iletişimi artıracak konularda iki lider olarak çözüm üretme kapasitesine sahip olduklarını göstermenin önemine de değindi. Önceden masaya koyduğu bazı öneriler konusunda ilerleme sağladıklarını kaydeden Erhürman, görüşmede sağlanan ilerlemeleri aktardı. Cumhurbaşkanı Erhürman, 16-17 Temmuz 2025'ten New York'ta yapılan toplantıda sivil toplumun da sürece katılımını sağlayacak bir danışma organının oluşturulması yönünde bir inisiyatif olduğunu hatırlattı. Bu konuda bir ortak karar verdiklerini, bu organın kurulması için yetkilendirecekleri kişilerin çalışma başlatacağını açıkladı. İki tarafta da yapılacak dini ayinler konusunda bazı sıkıntılar yaşandığını belirten Erhürman, bizim bakışımız din ve vicdan özgürlüğü kapsamında bir bakıştır dedi. Erhürman, dini ayinler konusunda 6 aylık programlar oluşturulacağını ve bir tartışma yaşanacaksa ayinin ya da ibadetin gününden önce sorunun konuşularak çözüm bulunmasının sağlanmasının amaçlanacağını belirtti. Erhürman, bu konunun Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde koordine edileceğini de söyledi. Erhürman, şap hastalığı konusunda da iki tarafın koordinali bir şekilde çalışmaya devam etme kararı aldığını kaydetti. Biliyorsunuz, şap hastalığı sığırlarda, büyükbaş hayvanlarda görülen bir hastalık ve süt mamullerinde de etkisi olduğu için ciddi bir konu. Türk tarafının ortaya koyduğu 10 maddelik güven yaratıcı önlemler paketinin içinde de bulunan, başta hellim olmak üzere halihazırda menşe adı korumalı, coğrafi işaretli olarak tescillenmiş ürünlerle ilgili alt komite kurulması yönünde de anlaştıklarını söyledi. Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk üyelerin birlikte çalışma yapması için bir alt komite kurulması noktasında da anlaştıklarını belirtti Erhürman. Erhürman, Haziran ayından itibaren Büro Veritas'ın ülkede denetimlere başlamasını beklediklerini de kaydetti. Bu konuların küçük meseleler gibi görünse de önemli olduklarına işaret eden Erhürman, özellikle sivil toplumun karşılıklı iletişim içinde olmasının sürece bir dinamizm kazandırabileceğini belirtti. Toplantının yararlı, verimli ve olumlu bir havada geçtiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erhürman, sürecin başında sunduğu 10 maddelik önerilerden bazılarında ilerleme sağladığını kaydetti. Mesela bunlardan bazıları şunlar: Metehan sınır kapısından geçişlerde geçmişe göre bir rahatlama sağlandığını söyleyen Erhürman, bu halkımızdan aldığım geri bildirimdir. Bu bizim, biliyorsunuz, en çok üstünde durduğumuz konulardan biriydi dedi Metehan'da, çünkü olağanüstü derecede, aşırı derecede yoğunluk yaşanıyordu. Bostancı kapısında seyri sefer çıkarılmaya başladığını da anımsattı.

Evet değerli izleyenler ve dinleyenler, aniden her şey olabiliyor, aniden bir öksürük de gelebiliyor, aniden insan aşık da olabiliyor. Mehmet Sözer'in söylediği gibi aniden çok şeyler oluyor. Ve Kıbrıs haberlerine devam edelim. Başbakan Ünal Üssel, Güney Kıbrıs'taki söylemlerle adımlar Kıbrıs Türk halkına yönelik düşmanca zihniyetin devam ettiğini gösteriyor dedi. Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde son dönemde yükselen söylemlerle atılan adımların Kıbrıs Türk halkına yönelik düşmanca zihniyetin halen devam ettiğini, hatta giderek arttığını gösterdiğini kaydetti. Güven yaratıcı önlem adı altında sunulan taleplerin toplumlar arası güveni topyekün ortadan kaldırdığını belirten Üstel, bu adımlar barışa değil çatışmaya, dostluğa değil düşmanlığa hizmet ediyor. Kıbrıs Türk halkı Rum toplumunun dini değerlerine, bayrağına ve kutsallarına her zaman saygı göstermiştir. Halkımız aynı saygıyı karşı taraftan da beklemektedir dedi. Başbakan Üstel, Rum basınındaki bir gazetede yer alan Beşparmak Dağları'ndaki bayrağın kaldırılması, BAF'taki Kemal Atatürk Caddesi'nin isminin değiştirilmesiyle ilgili köşe yazısı hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında Üstel şunları kaydetti. Rum basınında özellikle de Rum lider Nikos Hristodulidis'e yakınlığıyla bilinen Rum liderin en sıkı destekçilerinden Filelefteros gazetesinde güven yaratıcı önlem adı altında Beşparmak Dağları'ndaki şanlı bayrağımızın kaldırılmasına yönelik yapılan çağrılar haddini aşan ve kabul edilmez çağrılardır dedi. Kıbrıs Türk'ünün bağımsızlık iradesinin sembolü olan bayrağımızın kaldırılması yönündeki hiçbir talep bizim için dikkate değer değildir ve yok hükmündedir. Diğer taraftan sözde barış ve iyi niyet çağrıları yapan Rum tarafının ulusumuzun önderi Kıbrıs Türk halkının izinde yürümekten onur duyduğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıyan cadde isimlerini değiştirmeye kalkışması da ayrı bir düşmanca tutum olarak karşımıza çıkmaktadır dedi. BAF'taki Kemal Atatürk Caddesi'nin isminin değiştirilmesi kararı da Rum tarafındaki zihniyetin gerçek yüzünü açıkça göstermektedir. Kıbrıs Türk halkının geçmişte olduğu gibi bugün de değerlerine, bayrağına, devletine ve ana vatan Türkiye ile olan bağlarına sahip çıkmaya devam edeceğini kaydeden Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkı Rum toplumunun dini değerlerine, bayrağına ve kutsallarına her zaman saygı göstermiştir. Halkımız aynı saygıyı karşı taraftan da beklemektedir dedi. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişmesinden gurur duyuyoruz dedi. Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki gelişmelerinden gurur duyduklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'in davetiyle katıldığı İstanbul Fuar Merkezi'nde 5 ile 9 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Saha Expo 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında bir dizi temas ve görüşmeler yaptı. Birleşmiş Milletler Liderler Görüşmesi'ne ilişkin açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Kasım Diagne'nin konutunda 8 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum lider Nikos Hristodulidis görüşmesi sonrası Birleşmiş Milletler'den yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada toplantının olumlu bir atmosferde gerçekleştiği ve verimli bir görüşme yapıldığı vurgulandı.
Açıklamada liderlerin özlü konular ve ileriye dönük yol haritası konusunda görüş alışverişinde bulunduğu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin sürece yönelik kararlılığından memnuniyet duydukları kaydedildi. Birleşmiş Milletler liderlerine ayrıca sivil toplumun sürece katılımını sağlayacak bir danışma organının kurulmasına yönelik bir çerçeve dedi. Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğu'nun ev sahipliğinde Kıbrıs konulu konferans düzenlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cenevre temsilcisi Kemal Köprülü, Cenevre Başkonsolosluğu'nca düzenlenen konferansta Kıbrıs meselesine dair değerlendirmelerde bulundu. Konferansın açılışında konuşan Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Salih Boğaç Güldere, Kıbrıs meselesinin Türk milleti için milli bir dava olduğunu belirtti. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde İsrailli yatırımcıların satın aldığı Trozena köyünde gerekli izinler alınmadan inşaat faaliyetlerine başlandığı iddia edildi. Rum basınının haberlerine göre İsrailli yatırımcılar köyde hem köy içi hem de çevresinde toprak işleri ve bazı inşaatlar gerçekleştirdi. Rum yetkililerin dün köye giderek yaptığı incelemede usulsüz inşaat faaliyetleri tespit edildi. Trozena köyünde yeni ev inşaatları ve bazı eski evlerin onarımının tamamlanması halinde köyde 132 kişinin misafir edilebileceği bir tesis oluşturulmasının planlandığı aktarıldı. Daha önce köyü satın alan İsrailli yatırımcıların köydeki Aziz Yorgos Kilisesi'ne gelen Rumları içeri almadığı yönünde iddialar da gündeme gelmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan bir polis yetkilisi ise bölgede geniş bir arazinin İsraillilerin mülkiyetine geçtiğini doğruladı ve özel mülkiyet sınırları içindeki alanlara erişimin kısıtlanabileceğini belirtti. Evet, Kıbrıs'tan haberlerimiz de bunlardı değerli dinleyenler. Bir şarkıyla devam edelim yine Neşe Karaböcek'ten. 33'lük taş plağımızı dinleyelim.

başka hiç kimse bilmeyecek. Öyle bir bilmece ki bu aşk, hiç kimseler çözmeyecek.

0: Evet değerli dinleyenler, şimdi de Türkiye'deki haberlere bakalım. Türkiye'de gündem olan haberler. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partili belediyeler üzerindeki kuşatma devam ediyor. CHP'nin kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk ettiği Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AKP'ye katıldı. AKP genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Burcu Köksal partimize katıldı, Afyon Karahisar için birlikte çalışacağız," dedi. Toplantıdaki konuşması sonrası Erdoğan Burcu Köksal'a rozetini taktı. AKP'ye katıldıktan sonra kısa bir açıklama yapan Köksal da Afyon Karahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim dedi. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim dedi. Gazeteci Barış Yarkadaş ise CHP'den istifa eden Köksal'ın kendisine "içim çok rahat, CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı" dediğini aktardı. Yarkadaş'ın ifadelerine göre Köksal, Afyon Karahisar'a bağlı Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun da AKP'ye katılacağını, ayrıca Afyon Karahisar Belediyesi'nde 7 meclis üyesinin istifa ettiğini ve belediye meclisinin çoğunluğunun böylece AKP'ye geçeceğini söyledi. Evet, seçimle gelenler yol değiştirerek bu şekilde başka bir partiye geçiyor. Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasal casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması Silivri'de görüldü. İmamoğlu, seçim kampanyalarının direktörü Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor. Bu davaların da esas sebebi siyasi olduğu bununla da ortaya çıkıyor galiba. 160 sayfalık iddianamenin çok büyük bölümünde etkin pişmanlıktan fayda almak isteyen iş insanı Hüseyin Gün'e ait dijital materyaller, yazışma ve ifadeler yer aldı. Duruşmanın ilk gününde 11 Mayıs'ta Gün ve İmamoğlu savunmalarını yaptı. İmamoğlu duruşmanın davanın siyasi olduğunu savunarak suçlamaları absürt ve utanç verici olarak nitelendirdiği bildirildi. 12 Mayıs'ta savunma yapan Yanardağ ise davanın iki amacı olduğunu belirtti. Biri Tele1 televizyonu susturmak, diğeri de Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı 2019 ve 2024 seçimlerini lekelemek dedi. Casusluk suçlamasına ilişkin detaylı savunma yapmayacağını söyleyen İmamoğlu, kendisiyle birlikte yüzlerce ailenin uzun süredir baskı ve hukuksuzluk yaşadığını savundu. Belçika her yıl iki ülkeye ekonomik misyon düzenler. Değişik coğrafyalarda ekonomik işbirliğiyle yatırım olanaklarını zenginleştirmeyi hedefler. 2026 senesi için Belçika'nın seçtiği iki adresten biri Türkiye, diğeri ise Suudi Arabistan. Belçika Dış Ticaret Ajansı tarafından ve iş dünyasından önde gelen birçok kuruluşun ortaklığında gerçekleştirilen ekonomi misyonuna Belçika Kraliyet Ailesi liderlik yapıyor. Türkiye misyonunun başında da Kraliçe Mathilde bulunuyor. 450 kişilik bir heyetle liderlik eden Mathilde'nin ekibinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot, Savunma Bakanı Theo Franchein ve yanı sıra federal ve bölgesel hükümet yetkilileriyle 250'ye yakın iş insanı yer alıyor. Belçika'dan Türkiye'ye en son ekonomik misyon 2012 senesinde düzenlenmişti. Türkiye'de halk yoksulluktan şikayet ederken 450 kişilik heyet Türkiye'de tabii ki ağırlanacak. Dünya haberlerine de bakalım. İsrail parlamentosu 7 Ekim 2023'te Hamas öncülüğünde gerçekleştirilen saldırılara ve toplu rehine alma eylemlerine karıştıkları iddiasıyla yakalanan kişiler için idam cezası getiren yeni bir yasayı kabul etti. 93 oyla kabul edilen bu yasa, geçmişteki eylemlere yönelik olarak da idam yargılamasının önünü açıyor. Yasa karşıtı oy çıkmayan oylamada 27 milletvekili ya oturuma katılmadı ya da çekimser oy kullandı. Bu yasayla 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısına katılmakla suçlanan kişiler idamla yargılanabilecek. Amerika Birleşik Devletleri ve İran yönetimlerinden savaşı sonlandıracak bir müzakere taslağı üzerinde anlaşılamaması sonrası karşılıklı sert açıklamalar geliyor. ABD Başkanı Trump, 11 Mayıs'ta Beyaz Saray'da ateşkes için inanılmaz derece zayıf durumda ifadesini kullandı. Trump, olası barış görüşmelerine taslak olması için ABD'nin hazırladığı 14 maddelik öneri listesine İran'ın verdiği karşı teklifi reddetmişti. Oval Office'teki basın toplantısında Trump, bize gönderdikleri o çöp parçasını okuduktan sonra ki okumayı bile bitirmedim, bunu okumakla zamanımı boşa harcamayacağım dedim. Şu anda... En zayıf anlarından birinde yaşam destek ünitesinde dedi Barış'ın. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf ise Trump'ın bu açıklamaları sonrası İran Silahlı Kuvvetleri'nin herhangi bir saldırganlığa karşılık vermeye ve ders vermeye hazır olduğu paylaşımını yaptı. Kalibaf başka bir paylaşımında da İran halkının haklarının kabul edilmesinden başka alternatif olmadığını savundu. Ne kadar çok oyalanırlarsa Amerikan vergi mükellefleri o kadar çok bunun bedelini ödeyecek ifadelerini de kullandı Kalibaf. Yani bunun Amerika'ya olan ekonomik etkilerini söz etti. ABD Başkanı 11 Mayıs Pazartesi günü Oval Office'te düzenlediği basın toplantısında İran'daki protestoculara Kürtler üzerinden silah gönderdiklerini ancak Kürtlerin silahları İranlılara ulaştırmadığı iddiasını yeniledi. İranlılar sokağa çıkmak, protesto gösterisi yapmak istiyor ama silahları yok. Yani Amerika İran'da bir iç savaşı destekliyor demek anlamına geliyor bu. Kürtlerin onlara silah vereceğini düşünüyorduk. Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı ifadelerini kullandı. Trump sözlerini şöyle sürdürdü. Kürtler alıyor, alıyor, alıyor. Kongre'de itibarları büyük. Kongre hayır iyi savaşıyorlar diyor. Para ödendiğinde iyi savaşıyorlar. Kürtler beni hayal kırıklığına uğrattı, işe yaramayacağını söylemiştim, dedi. Trump daha önce de ABD yönetiminin Kürtler aracılığıyla İran'daki hükümet karşıtı protestoculara silah gönderdiğini ancak silahların Kürt gruplar tarafından alıkonulduğunu ileri sürmüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı Lübnan'da İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaları durdurmayı amaçlayan İsrail-Lübnan görüşmelerinin yeni turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Bakanlık sözcüsü 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada 14 ve 15 Mayıs'ta yapılacak yoğun görüşmelerin İsrail için kalıcı güvenlik ve Lübnan için egemenlik ve yeniden inşa sağlamayı hedefleyeceğini söyledi. Rusya kıtalar arası balistik füze Sarmat'ı test yaptı. Söz konusu füzenin geliştirilmesine yönelik çalışmaları 2011'de başlattıklarını anlatan Putin, bu dünyanın en güçlü füze sistemi. Füzedeki başlık, batılı füzelerden 4 kat güçlüdür dedi. Bu füze yalnızca balistik değil, yörünge altı uzay uçuşu da yapabiliyor. Bu sayede füze 35 bin kilometreden fazla bir menzile sahip olarak isabetlilik özelliklerini ikiye katlıyor. Mevcut ve gelecekte geliştirilecek füze savunma sistemlerinin üstesinden gelebiliyor değerlendirmesinde bulundu. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Mali İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jules Hurd, ABD-İsrail-İran Savaşı'nın bugüne kadarki maliyetinin yaklaşık 29 milyar dolar olduğunu bildirdi. Küresel siyaset sahnesinde yılın en kritik buluşmalarından biri için geri sayım başladı. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bu hafta Pekin'de bir araya gelecek. Tarafların ajandaları netleşmiş durumda. İki gün sürecek olan bu zirve toplantısında Trump ile Xi'nin geçen Ekim ayında Güney Kore'de gerçekleştirdikleri temasın ardından ilk yüz yüze görüşme olacak. Seul'deki görüşmede gümrük vergileri ve küresel nadir toprak elementiye arzını kısıtlama tehditleri üzerine bir duraklama kararı alınmıştı. İki liderin son görüşmesinden bu yana dengeler de önemli ölçüde değişti. ABD, Çin'in Orta Doğu'daki yakın müttefiklerinden İran ile bir savaş içerisinde. Washington 5B, Pekin ise 3T ile masada olacak. Bu 5B ve 3T ne anlama geliyor ona bakalım. New York Times'ın aktardığına göre Washington'un talepleri arasında şu başlıklar yer alacak. Boeing uçakları B'lerden bir tanesi. Beef sığır eti, bu da ikinci B. Beans soya fasulyesi, bu da üçüncü B. The Board of Trade, Ticaret Kurulu, Board of Trade, bu da dördüncü B. The Board of Investment, bu da Yatırım Kurulu, bu da beşinci B olarak Amerika'nın beklentileri. Pekin tarafı ise 3T olarak kodlandırılan tarifeler, teknoloji ve Tayvan başlıklarına odaklanmış durumda. İngiltere'de yaklaşık 77 iktidar milletvekiliyle Dışişleri ve İçişleri Bakanları Başbakan Starmer'i istifaya çağırdı. İngiliz medyasında yer alan habere göre 7 Mayıs'taki yerel seçimler ile İskoçya ve Galler bölgesel parlamento seçimlerinde büyük bir yenilgi alan İşçi Partisi'nde Starmer'i istifaya çağıranlara 3 bakan eklenmiş bulunuyor. Hükümet kaynaklarının verdiği bilgilere göre Starmer'in istifasını isteyen 3 bakandan ikisinin Dışişleri Bakanı Cooper ve İçişleri Bakanı Mahmud olduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü, hantavirüs salgını nedeniyle tahliye edilen gemiye ilişkin çalışmaların henüz bitmediğini duyurdu. Önümüzdeki haftalarda yeni vakaların görülebileceği uyarısı yapıldı. İtalya'da 25 yaşındaki erkek bir hastanın hantavirüs semptomları ile hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Nadir görülen virüsün görüldüğü gemide 3 yolcunun hayatını kaybetmesi uluslararası endişeye yol açmıştı. Hastalık için şu anda onaylı bir aşı veya spesifik tedavi bulunmamaktadır. Buna rağmen sağlık yetkilileri durumun COVID-19 pandemisinin başlangıcıyla kıyaslanamayacağını ve küresel halk sağlığı riskinin düşük seviyede olduğunu vurguluyor. Ve değerli dinleyenler, programımızı bir atasözü ile bitirmek istiyorum. Bir deli kuyuya bir taş atmış, 40 akıllı çıkaramamış. Bu bir atasözü. Ne demek istiyor? Bazen bir sorunun veya hatanın düzeltilmesi için yetenekli ve deneyimli kişilerin bile yetersiz kalabileceğini ifade eden bir atasözü. Bu atasözü bir sorunun çözümü için doğru yaklaşımın ve bilgi birikiminin önemini vurgular. Bir deli kuyuya bir taş atmış, 40 akıllı çıkaramamış atasözü. düşündürücü bir söz, düşünmenizi, yorumlamanızı ve isterseniz telefonla beni arayarak 9415-1923 numaradan arayarak bu konudaki düşüncelerinizi, bu atasözünü siz nasıl anlıyorsunuz bizimle, dinleyicilerimizle paylaşabilirsiniz. Ve Erol Çavuş da bizi izliyor. Kendisine günaydın diyorum. Sıradaki şarkıyı da Bir Olacaklar ile Erol Çavuş'a armağan ediyorum.
1: Hastasıyız dede.

Değerli dinleyenler ve Facebook üzerinden bizi takip edenler, sonradan katılanlar için bir duyurumuz vardı. Onu tekrar edelim. Cuma akşamı 15 Kasım Cuma akşamı saat 6.15'te Kragelbrunn'daki United sineması perdesinde bir film gösterisi olacak. Buğday Tanesi filmi. Küçük bir Anadolu köyünde başlayan yaşam mücadelesini anlatan, azim ve umudu ön plana çıkaran gerçek bir hikayesi, hayat hikayesini anlatmaktadır bu film. Bu filmin de konusu Serkan Bayram, AKP'nin İstanbul'dan bir milletvekili. Onun hayatını anlatıyor bu film. 1974 yılında Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğdu Serkan Bayram. Üçörün köyünde. Çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir yaşındayken bir tarla yangınında vücudunun büyük bir bölümü yandı, ellerini kaybetti. İlkokulu köyünde okuduktan sonra öğrenimine İstanbul'da devam etti. Yüksek öğrenimini 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 1997'de hakimlik mülakatlarına katıldı, ancak işte engellilere uygulanan ayrımcılık nedeniyle de burada görev alamadı. Ve engellendi o görevde. Türkiye'de dernek kurma özgürlüğü başlıklı teziyle yüksek lisans öğrenimini 2000 yılında Marmara Üniversitesi'nde kamu hukuku alanında tamamladı. Maltepe Üniversitesi ticaret hukuku alanında doktora öğrenimi yaptı. Buğday Tanesi isimli bu film beyaz perdede onun hayatını, onun serüvenini anlatıyor. Bir gerçek hayat hikayesi. Bilet almak isteyenler çabuk, erken davranmalıdırlar. Çünkü yarın Perşembe, Cuma günü 15 Kasım Cuma akşamı bu film beyaz perdeye aktarılacak. Filmin gösteriminde Serkan Bayram da hazır olacak. Biletlerinizi Turkuaz web sayfasından tedarik edebilirsiniz değerli dinleyenler. Turkuaz. Ve son 15 dakika içerisine girerken değerli dinleyenler, al ömrünü koy ömrünün üstüne diyoruz.

0: Adımız miskindir bizim, düşmanımız kindir bizim. Biz kimseye kin tutmayız, kamu alem birdir bize. Cümle yaratılmışa bir göz ile bakmayan, halka müderris ise hakikatte asıdır. Çalış, kazan, ye, yedir, bir gönül ele getir. Yüz Kâbe'den yeyrektir bir gönül ziyareti. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Ey aşıklar, ey aşıklar, aşk mezhebi dindir bana. Gördü gözüm dost yüzünü, kamu yas düğündür bana. Sen sana ne sanursan, ayrıva da onu san. Dört kitabın manası budur eğer var ise. Sözünü bilen kişinin yüzünü ağ ede bir söz. Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ede bir söz. Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua, kılanlara selam olsun. Hak'tan inen şerbeti içtik elhamdülillah. Şol kudret denizini geçtik elhamdülillah. Şu karşıki dağları, meşeleri, bağları sağlık, safalık ile aştık elhamdülillah. Kuru idik, yaş olduk, ayak idik, baş olduk. Kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Vardığımız illere, şol safa gönüllere, baba taptuk manisin saçtık elhamdülillah. Beri gel barışalım, yad isen bilişelim. Atımız eğerlendi eştik elhamdülillah. İndik Rum'u kışladık, çok hayrı şer işledik. Uş bahar oldu yine, göçtük elhamdülillah. Taptuk'un tapusunda kul olduk kapusunda. Miskin Yunus çiğdik, piştik elhamdülillah.
1: Değerli dinleyenler, programımızın bu son bölümünde de Yunus Emre'den şiirler dinledik. Daha doğrusu İlhan Başgöz'ün sesinden bu şiirleri dinledik. Yunus Emre bir tasavvuf edebiyatı şairimizdir. eserleriyle ünlüdür. Ve Ahmet Ali Beyköylü'nün isteği üzerine annesi Fatma Ahmet için dinleteceğiz programımızın son şarkısını. Ve veda etme zamanı gelmiştir. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın. Önümüzdeki pazartesi akşamı Hakkı Süleyman'ın sunacağı pazartesi programını unutmayın. 9-11 arası geceleyin ve gelecek çarşamba sizlerle yeniden birlikte olmayı ümit ediyorum. Sizler de bizimle olacaksınız önümüzdeki çarşamba sabahı 9-11 arasında. Ama tabii ki dinleyicilerimizden benim istirhamım, isteğim o sizler de katılabilirsiniz programlarımıza. Bizi telefonla arayarak Melbourne'da yaşıyorsanız tabii 9415-1923 numaralı telefondan bizi arayarak herhangi bir konuda konuşabilirsiniz. Bütçe sizi nasıl etkileyecek acaba onu biliyor musunuz? Bütçeyi konuşabilirsiniz. Avustralya'daki siyaseti, Türkiye'deki siyaseti, Kıbrıs'taki durumu veya bahçenizdeki yetiştirdiğiniz sebzeleri bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu olun diyorum ve veda ediyorum sizlere. Sarı saçlım, mavi gözlüm Selda Bağcan'dan dinliyoruz.